0: Acara mele kade, git pasago, mele kago, bale kade.
1: Kurta
0: kariyo kare ki saadan mele. Acara mele kade, git pasago, mele kade.